Karlı mas. Çünkü Alfred duvaku, bana morgolum ya lumar indiğim. Gelip onu derim mantilim ko bar tam tam tam tam tam tam tankarın tankarın tankarın tankarın tankarın. Kan karasın rosu grimi uje tarjuk dobedi uje paju uje berji. Fatime malato kaja onda kame ko kulaji di maturan du badam tirim gaish ko kanje kilam ya tirim lil diniji. Karso ngani dotrojo lomlel nomen garer ngana sima tonda kumya uje. Merci.

Sağ ol ya dekik mortafoya sayısıya karra dekiyordu sütürü gayne. Dekik edik namadı o kolaboratandan ökücük meydan ökücük ama dimunan da girede asan fikçik ana şükür Türk an dimunan duru reji dantan yangan Hasan Alifa. Kabin teknik de açan ana yar naif kayır mikurada açan ana tan Sali Muhammed Sali. Adeta ana ketet nağada Umar İdris Umar Erel Bulalan labaran yandık. Allah gibi sofiki ereke saat o zor dekik edikirin bekinne fokdunduk. Ama çatıran logo frikine amu aşağına ile şafayına tındamın intikara hem geno. Saat uzu sava sava o durfada tibestiye moye musreye gına gönne saat uzu sava sava kayarın yemeğine yakayını şeğe yüzü malin beşir gönne. Mireye macerhana gönne kırlandırık. Allah gizu fikir erke fokduldu. Selamun aleyküm.